İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Halk şarkıları, halk dansları, rapsodiler, süitlerle bu haftada süren ve İspanya'dan başlayan yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Sanat tarihçisi bir anne ve gitarist bir babanın çocuğu olarak sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Aynı zamanda başarılı bir saksafon sanatçısı. 12-18 yaşları arasında bossa nova ve caz gruplarında saksafon çaldı. İtalya, Macaristan, Fransa ve Norveç'te çeşitli mekanlarda şarkılar söyledi. 2001-2011 yılları arasında flamenco, geleneksel Katalan müziği, İber halk müziği gibi farklı stillerde müzik yapan Las Migas grubuyla onu tanımayan kalmadı. En iyi şarkı dalında Goya ödülünde sahibi Silvia Perez Cruz'un güzel sesinden albümle aynı adı taşıyan şarkıyı dinliyoruz şimdi. Vestida de Nit.

Rodion Chedri'nin Bizet'in Carmen Operası üzerine yazdığı Carmen Suite'inden seçtiğimiz bölümlerle bir süre daha İspanya'dayız. Aslında Fransız operasının en canlı örneklerinden biridir Carmen. Konusu İspanya'da geçtiği için İspanyol motifleri de kullanılan ve bugün bütün dünyada en çok sahnelenen operalardan biri olan Carmen'den pek çok besteci gibi Rus besteci Rodion Chedri'nin de etkilenmiş. Piyano konçertoları ve senfonileriyle tanıdığımız Chedri'nin eseri vurma çalgılarla zenginleştirerek daha çarpıcı bir hale getirmiş. Şimdi eserin seçtiğimiz bölümlerini Gerard Schwaz yönetimindeki Los Angeles Oda Orkestrası'nın yorumuyla sunuyorum.

1864-1935 yılları arasında yaşayan Johan Halvorsen ile Norveç'teyiz. Halvorsen, Edvard Grieg'i izleyen kuşağın en ünlüsü. Müziğe keman çalarak başlamış, Oslo ve Stockholm'daki eğitiminden sonra Bergen Filarmoni Orkestrası'nın konsertmeisteri olmuş. 1889'da öğretmenlik yapmak üzere Helsinki'ye taşınmış ve bestelerinin çoğunu orada yazmış. Pek çok tiyatro müziği, 3 senfonisi, 2 Norveç rapsodisi var. Şimdi 1919 yılında yazdığı hemen halk danslarını, ezgilerini fark edeceğiniz 1. rapsodiyi Neeme Yerve yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan sunuyorum.

Johan Halvorsen'ın 1. Norveç Rapsodisi'ni NMR yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi de 1872-1960 tarihleri arasında yaşayan besteci, kemancı, ressam, yazar Hugo Alfen'ın Rapsodisi ile İsveç'teyiz. Alfen'ın eseri 1903 yılında o tarihe kadar eleştirmenlerce çok ciddi olmakla suçlandığı için bu eleştirilere bir yanıt olarak büyük orkestra için İsveç halk şarkılarının en sevilen ve coşkulu temalarını kullanarak romantik bir festival rapsodisi havasında yazmış. Eserin seslendirilmesinde İsveç'e özgü halk müziği temalarının rolü klarnetçi hafifçe ve arp ile yaylıların pizzicato eşliklerinde görülüyor. Orkestra eserin başından başlayarak duyurduğu temaları hızla dönerek yineliyor. Eseri ünlü Finlandiyalı şef Peter Sakari yönetimindeki İrlanda Senfoni Orkestrası seslendiriyor son olarak.

Hugo Alfvén'in İsveç Rapsodisi'ni Peter Sakari yönetimindeki İrlanda Senfoni Orkestrası'ndan dinledik ve geldik halk şarkıları, halk dansları, rapsodiler, süitlerle 2 haftadır süren yolculuğumuzun sonuna. Haftaya genç, her daim genç sanatçılarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart, Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz. (Gülüyor)

fiumant, fischia un poco.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğur Ata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizde Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Eğer siz de benim gibi müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız, kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve sesini bir enstrüman gibi kullanan Maria Pia De Vito'ya kulak verelim.

Sesini enstrüman gibi kullanan İtalyan şarkıcı, besteci, aranjör Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabia, Il Pergolese adını taşıyan albümlerinden Pergolesi'nin üç perdeli komik operası, Aşık Kardeş'ten acı dolu lirik arya Ogni Pena Più Spietata'yı seslendirdi. Il Pergolese albümü dört sıra dışı müzikçinin yaratıcılığını içine alan gerçek bir grup projesi. Cesur şarkıcı Maria Pia De Vito, berrak sesinin saflığıyla aydınlanan albümde bestecinin opera aryalarını ve Stabat Mater adlı eserinin metnini Napoli lehçesine çevirmiş. Besteciyle çağdaş müzik arasında ilişki kuran, dolayısıyla Pergolesi'yi güncelleyen, dünü görmekten çok bugünü yansıtan albümden şimdi yine Pergolesi'nin Aşık Kardeş operasından iki arya dinliyoruz.

İtalyan şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabia, Giovanni Battista Pergolesi'ye bir saygı duruşu niteliğindeki Il Pergolese adlı albümlerinden Chi disse Cala Femmena ve İtalyan barok dönemin son derece popüler şarkısı Tre Giorni Sonché Nina'yı seslendirdi. Albümdeki temaların bir kısmı Pergolesi'nin müziğini tanıyanlar için çok tanıdık gelebilir. Besteciyi tanımayanlar içinse dinleme deneyimi yine son derece ilginç ve sıra dışı. Şimdi dinleyeceğimiz Cello için Senfoni adlı eserde François Couturier'in düzenlemeleri enstrümantal kontrpuan zenginliğiyle yoğunlaşmış, cello sese, ses de bir enstrümana dönüşmüş. Ayrıca hayaletimsi elektronik seslerde De Vito'nun virtüöz, sözsüz ara girişleriyle iç içe geçmiş.

0: lu belum.
1: Gini.

Şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabbia, barok müzik dünyasında çok büyük iz bırakan İtalyan besteci Pergolesi'ye, caz, halk müziği ve doğaçlamanın kesiştiği bir noktada modern bir yorum getirerek karşılık verdikleri Il Pergolese adlı albümlerinden Couturier-Lechner işbirliğiyle ortaya çıkan Cello için Senfoni adlı düzenlemeyi seslendirdi. Klasik müzik, Napoli halk müziği ve cazı birleştiren Pergolese albümünün cellisti Anya Lechner'in müzikal tarzı hakkında fikir edinmişsinizdir. Türler arası müzikal deneylerin önemli bir savunucusu olan Alman cellist, sıklıkla çağdaş ve geleneksel, doğu ve batı, düzenlenmiş ve doğaçlama müzik arasında köprü kuruyor.

Kariyeri boyunca tango ve yeni tango tarzında yeni projelere ve albümlere de imza atan çellist Anya Lechner, 1995 Münih konserinde canlı olarak kaydedilen tango albümünden Avusturyalı besteci ve piyanist ve aranjör Peter Ludwig'in Çin Valsi adlı bestesini seslendirdi. Tango tutkunu olan ve tango formunu klasik müzik ögeleriyle harmanlayarak tangoyu kendi tarzında yorumlayan Peter Ludwig, 1980'lerin başında önce çellist Anya Lechner ve daha sonra diğer ortaklarıyla sürdürdüğü tango çalışmalarını müzikal bir tutkuya dönüştürmüş. Peter Ludwig, Üçlü Tango adını verdiği albümünde olduğu gibi tango triyosu için büyüleyici, hafif ve akıcı besteler yazıyor.

Piyanist, besteci, aranjör Peter Ludwig, kemancı Andreas Rainer, son derece yetenekli cellist Anya Lechner ile güçlerini birleştirdiği Üçlü Tango adını taşıyan albümlerinden Peter Ludwig'in iki tangosunu Tango Obscur ve Tango Triste'yi seslendirdi. Tangoyu yeni bir seviyeye taşıyan muhteşem Üçlü'nün albümünden şimdi Peter Ludwig'in albüme dahil ettiği Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu'nun bir düzenlemesini dinliyoruz. Peter Ludwig Liber Tango'yu klasik bir oda müziği boyutuna taşıyarak kendine has, yalın ve melankolik bir üslup yaratmış.

Piyanist Peter Ludwig, kemancı Andreas Rainer ve cellist Anya Lechner piyano üçlüsü 1995 yılında yayınladıkları Üçlü Tango albümünden Piazzolla'nın Liber Tango adlı efsanevi eserini eşsiz bir oda müziği düzenlemesiyle seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, bugünkü programımıza ilham veren Pergolesi'nin Ogni Pena Più Spietata adlı aryasını ünlü soprano Janet Baker'ın unutulmaz sesinden dinliyoruz.

Pergolesi'nin On Y Piena Più Spietata adlı aryasını soprano Janet Baker'dan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik dinleyicileri merhaba. İnsanoğlu hayata bir ninni ile başlıyor. Dünyayı ve kelimeleri henüz bilmezken bir melodinin güvenli kollarına bırakıyoruz kendimizi. Sanki müziğin dilini konuşmadan önce öğreniyoruz, öyle değil mi? Peki büyürken ne oluyor? Çocukların korkularına, yalnızlıklarına ve öfkelerine ne kadar kulak verebiliyoruz? Son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olayları bu soruları önümüze acı bir şekilde getiriyor. Bir çocuğun şiddete yönelmesini tek bir nedene bağlayamayız elbette. Ama sormamız gerekir. Kendilerini ifade edebilecekleri, bir başkasının acısını hissedebilecekleri ne kadar güvenli alan açabiliyoruz onlara? Sanat, özellikle müzik, sadece bir uğraş mı yoksa insan kalabilmenin temel ihtiyacı mı? Bugün müzik masasında çocuklar ve ölüm üzerine düşüneceğiz. Bir ebeveynin kaybındaki derin yasını, ölümün şiire ve müziğe dönüşmesini dinleyeceğiz. Ama asıl sormamız gereken soru şu, çocukların sesini onlar aramızdayken duyabiliyor muyuz? Onların korkularına ve umutlarına bakabiliyor muyuz? Müzik belki her şeye tek başına cevap veremez ama bize dinlemeyi öğretebilir. Bir başkasının sesini, onu gerçekten duymayı öğretebilir. Evet, ilk eserimiz Franz Schubert'in Johann Wolfgang von Goethe'nin şiiri üzerine bestelediği Erlkönig başlıklı şarkısı. Şiirde 4 farklı karakter var. Anlatıcı, baba, çocuk ve peri kralı. Bir baba ile oğul arasındaki korku dolu diyalogda peri kralının çocuğunu kandırma çabalarını çocuktan dinliyoruz. Çocuk peri kralını ve kızlarını gördüğünü, seslerini duyduğunu ve ona zarar verdiğini söylerken baba ise bu korkuları sis, rüzgar ya da yaprak hışırtıları gibi doğa olaylarına yorarak oğlunu sakinleştirmeye çalışıyor. Şiirin son mısralarında baba atını büyük bir telaşla sürüyor ancak eve ulaştığında kollarındaki çocuğunun çoktan öldüğünü fark ediyor. Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ve piyanist Gerald Moore'dan bir çocuğun anlaşılamayan korkularını anlatan Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini dinleyelim.

Franz Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini Dietrich Fischer-Dieskau ve Gerald Moore'dan dinledik. Ve bu şarkı da bizi şimdi başka bir soruyla baş başa bırakmadı mı? Birini bütün gücümüzle korumak istediğimiz halde ve onu koruyamadığımızda ne olur? Acı dev bir çığlıkla kendini duyurur. Bazen de insan kaybın ardından sessizleşir. Geriye bir görüntü, bir hatıra. Belki de artık geri gelmeyecek bir şeyin gölgesi kalır. Maurice Ravel'in Pavane pour un infant défunt başlıklı eseri adında ölmüş bir prensesi anıyor. Ancak bestecinin hayalinde eski zamanlardan kalma bir prensesin ağırbaşlı törensel pavan dansı var. Yine de bu müziği dinlerken geçmişte kalmış bir dünyanın ve artık erişemediğimiz bir güzelliğin hüznünü duymak mümkün. Cleveland Orkestrası'nı Fransız besteci ve orkestra şefi Pierre Boulez yönetiyor. Maurice Ravel'in ölmüş bir prenses için pavanını dinleyelim.

Bir kaybın ardından insan hatıralara tutunur. Öyle değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Çoğu zamanda söyleyecek bir söz bulamaz. İşte o noktada da dua başlar. Her şeyi açıklayan, acıyı ortadan kaldıran bir cevap olarak değil, insanın kendi çaresizliğinin içinden uzattığı bir el olarak. Gabriel Fauré'nin odak noktası ebedi huzur ve teselli olan Requiem'inden Pii Jesu, bu yalın yakarışın bir karşılığıdır. Latince olan sözleri İsa'dan merhamet ve huzur diler. Fauré'nin müziğinde ölüm dediğimizde bir dehşet değil, dinginlik arayan bir ses duyarız. Soprano Agnès Melon ve Philippe Hervéguez yönetimindeki yorumla Fauré'nin Pii Jesu'sunu dinleyelim birlikte.

Dua biter ama insanın içinde kalan duygu hemen sessizliğe karışmaz. Bazen sözcüklerin taşıyamadığı bir ağırlık kendisine başka bir ifade yolu arar. Söylenemeyenler, dile getirilemeyenler insanın içinde birikir ve belki de müzik tam da bu noktada konuşmaya başlar. Gabriel Fauré'nin Requiem'inden dinlediğimiz Pi Jesu bölümü bir merhamet ve huzur dileğiydi. Ölümün karşısında yükselen bu yalın dua, acıyı açıklamaya ya da ona bir anlam vermeye çalışmıyordu. Yalnızca insanın kırılganlığı içinde bir teselli arayışını dile getiriyordu. Şimdi yine Fauré'nin müziğindeyiz. Ancak bu kez sesini bir insanın değil, bir çalgının duyurmasını istedim. Elegy'yi dinleyeceğiz. Adı Fransızca'da da aynı anlamı taşıyor. Bir ağıt, bir kaybın ardından duyulan yasın müzikteki ifadesi. Fauré bu eseri 1880 yılında bir viyonsel ve piyano sonatının yavaş bölümü olarak bestelemeye başlıyor. Ancak tasarladığı sonatı tamamlayamıyor. Bu bölümde kendi başına bir eser olarak yaşamına devam ediyor repertuarımızda. Elegy 1883'te yayımlanıyor ve aynı yıl Paris'teki Société Nationale de Musique konserinde eserin ithaf edildiği viyonselci Jules Loeb tarafından piyanoda da bestecinin kendisinin eşliğinde seslendiriliyor. Besteci tarafından yapılmış bir orkestra düzenlemesi de var. Do minör tonundaki Elegy 3 bölümlü bir yapı üzerine kurulu sevgili dinleyicilerimiz. Başlangıçtaki ağıt havası daha hareketli ve tutkulu bir orta bölümle bir tezat oluşturuyor. Ardından ilk bölüm geri dönüyor. Bu dönüş yalnızca bir temanın yeniden duyulması değil, sanki insanın uzaklaşmaya çalıştığı acıyla yeniden karşılaşması gibi. Fauré'nin müziğinde beni etkileyen şeylerden biri de bu. Duyguyu yalnızca bir melodiyle anlatmakla kalmıyor. Onu zaman içinde değiştiriyor. Yasın da kendine göre bir zamanı var. Bazen sessizce içimize çekiliyoruz. Bazen acı bütün gücüyle geri dönüyor. Bazen bir an için teselli buluyoruz. Sonra kaybın gerçekliğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Evet, violonselin insansı tınısı burada sanki söylenemeyen bir cümleyi dile getiriyor. Çocuk ve ölüm üzerine düşündüğümüz bu programda Elegy'yi yalnızca bir kaybın ardından duyulan keder olarak değil, sevginin yokluk karşısında varlığını sürdürme biçimi olarak da dinleyebiliriz. Çünkü geride kalan acının içinde bir zamanlar kurulmuş bağın, paylaşılmış hayatın ve unutulmayan bir sesin izi vardır. Efsane viyonselci Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore'dan Gabriel Fauré'nin elejisini dinleyelim.

Bugün Schubert'te ölümden korkan bir çocuğu, Ravel'de uzaklaşmış bir hatırayı, Forede de bir duayı, ardından ağıtı dinledik. Şimdi bütün bu yollar bir anne babanın kaybına, o tarif edilemeyeceğini tahmin ettiğim duyguya çıkardı beni. Avusturyalı besteci Gustav Mahler, Alman şair Friedrich Rückert'in çocuklarının ölümünün ardından yazdığı 400'den fazla şiir arasından seçtiği 5 şiir üzerine Kinder Toten Lieder'i besteliyor. Trajik bir şekilde bu eserleri besteledikten birkaç yıl sonra 1907 yılında Mahler de kendi kızı Maria'yı henüz 5 yaşındayken kızıl hastalığından kaybediyor. Bu erken ölüm bu eserlerle bestecinin hayatı arasında son derece sarsıcı bir bağ kuruyor. Daha sonra bestelediği 9. senfonisi ve Das Lied von der Erde eserlerinde de aynı ölüm temalarını kullanıyor. Tabii ki herhangi bir müzik bir ebeveynin yaşadığı acıyı tek bir duyguya indirgeyemez. Kederin yanında hatıra, kabulleniş çabalarının yanında yeniden sızlayan yaralar vardır. Ve daha kim bilir niceleri. Evet, mezzo-soprano Janet Baker, Sir John Barbarolli yönetimindeki Halle Orkestra eşliğinde Mahler'in Kinder Toten Lieder'ini seslendiriyor. Dinleyelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son eseriydi Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı eseri. Alman şair Friedrich Rückert'in 5 şiiri üzerine bestelenen bu derin müzik eminim ki pek çoğumuzun yaralarına dokundu. Biraz buruk bir konuydu biliyorum ama çok da gerçek bir konu. Çocukluğun kırılganlığı ve geride kalanların derin sessizliği. Özellikle henüz kendileri de çocukken suça sürüklenenlerin sorumluluklarını alabileceğimiz, herhangi bir zarar oluşmadan onları duyabileceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Onları görebildiğimiz, hayatlarına yakından bakabildiğimiz ama sınırlarımızı da aşmadığımız günler gelsin. Hiçbir şeye bilerek zarar vermediklerinden emin olduğumuz günler. Ben Serla Balkarlı. Bir sonraki müzik masasında buluşana kadar hepinize en derin saygılarımı sunarken müziksiz ve Bursan klasiksiz kalmamanızı diliyorum. Hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Renesans.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinje. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak Cesar Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde Yaşar, İnci Yakar Birol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistlik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sunny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si Minör Cello Konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ansambl üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Zahar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Meindl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Lüksemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinje. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Borsan Klasik.
1: Gitarın ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Değerli müzikseverler merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 59. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Ünlenen. Bugünkü programımızı Roland Dienz'e ayırıyoruz. 29 Ekim 2016'da aramızdan ayrılan Dienz'i ölümünün 10. yılında 16 Temmuz 2026'da Bilkent konser salonunda gerçekleştirdiğimiz Dienz'e Saygı konserinin kayıtlarıyla anacağız. Roland Dienz, çağdaş gitar dünyasının en özgün isimlerinden biriydi. Gitarist, besteci, düzenlemeci, doğaçlamacı ve çok önemli bir eğitmendi. Paris Konservatuvarı'nın yetiştirdiği gitaristlerin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği ustalık sınıflarıyla birkaç kuşak üzerinde doğrudan etkisi oldu. Fransız şanson geleneğinden caza, Brezilya müziğinden klasik repertuara uzanan çok geniş bir müzik kültürünü kendi dili içerisinde bir araya getirdi. Solo gitardan oda müziğine, gitar topluluklarından konçertolara kadar uzanan kataloglarda bugün yaklaşık 300'e yakın eseri ve düzenlemesi bulunuyor. 16 Temmuz'daki konser 3 bölümden oluşuyordu. İlk bölümde benim solo olarak seslendirdiğim ve Skordatura başlığını verdiğim program, ikinci bölümde Anıl Gelenler'in Dün, Bugün ve Yarın başlıklı solo seçkisi ve son bölümde ise gitar kumpanyası yer aldı. Programımıza Skordatura'dan 3 eser dinleyerek başlayacağız. Bu başlığı seçerken Skordatura'yı yalnızca tellerin başka tellere akord edilmesi olarak düşünmedim. Roland Dienz'in müziğinde gitarın alışılmış sınırlarının sürekli olarak yeniden araştırıldığını görüyoruz. Farklı akortlar çalgının rezonansını ve tınısal dengesini değiştirirken gitarın içinde saklı duran başka renkleri de ortaya çıkarıyor. Her yeni akort aynı çalgının başka bir karaktere dönüşmesine imkan veriyor. Dienz'in müziğiyle çalışırken benim için en önemli düşüncelerden biri de bu oldu. Gitar hazır verilmiş ve değişmez bir ses dünyasına sahip değil. Onu gerçekten dinleyen icracının elinde yeniden keşfedilecek çok geniş bir renk alanı barındırıyor. Skordatura başlığı da benim için Dienz'in açtığı bu tınısal dünyanın ve kendi sesimi arama sürecimin bir ifadesiydi. Skordatura'da seçtiğim eserleri Roland Dienz'in 2012 yılı sonrasında yazdığı son bestecilik dönemine ait eser ve düzenlemelerinden oluşturdum. İlk eserimiz Albanera, Albert Lahiani'nin anısına yazılmış bir piece etüt. Başlık hem İtalyancadaki kara şafak anlamıyla hem de Küba yerel dansı habanera sözcüğüne yaptığı küçük göndermeyle Dienz'in karakteristik kelime oyunlarından birini taşıyor. Ardından Walking to Araya Grande gelecek. Başlıktaki Araya Grande, Kaliforniya'da bir kasabanın adı. Dienz bu eseri burada yaşayan Amerikalı menajeri Ruth DeAngelo'ya ithaf etmiş. Bir yerin, bir yolculuğun ve kişisel bir ilişkinin bestecinin müzikal belleğinde bıraktığı küçük bir iz olarak düşünebiliriz bu eseri. Bu ilk grubun son eseri ise El Ultimo Recuerdo, yani son hatıra olacak. Dienz bu eserde klasik gitar repertuarının köklü tekniklerinden tremolo'ya kendi diliyle yaklaşıyor. Tremolo, hızlı nota tekrarları aracılığıyla gitarın doğal ses tünümünü aşarak kesintisiz bir melodik çizgi yanılsaması yaratır. Bu tekniğin gitar repertuarındaki tarihsel gelişiminde Francisco Tárrega ve Agustín Barrios Mangore iki önemli isimdir. Dienz eserin ithafında da kendine özgü mizahını kullanarak bu iki ismi çaprazlamış ve eseri Francisco Barrios ve Agustín Tárrega'ya ithaf etmiş. Böylece gitarın tremolo geleneğine hem müzikal hem de esprili bir gönderme yapmış. El Ultimo Recuerdo'nun Türkiye'deki ilk seslendirilişi az sonra kaydında dinleyeceğimiz 18. Türkiye Gitar Buluşması konserinde gerçekleştirdim. Şimdi Roland Dienz'den Albanera, Walking to Araya Grande ve El Ultimo Recuerdo'yu dinliyoruz. Gitarist ben Emre Ünlenen.

Şimdi programın benim ve arkadaşım Anıl Gelenler için kişisel bir bölümüne geçiyoruz. 6. Türkiye Gitar Buluşması için Roland Dienz Ankara'ya geldiğinde Anıl ve ben birlikte festival boyunca kendisiyle yakından ilgilenme fırsatı bulduk. O günlerde ikimiz de oldukça genç gitaristlerdik. Dienz'de geçirilen o birkaç gün çok büyük bir sanatçının aynı zamanda ne kadar mütevazı, sıcak ve insancıl olabileceğini görmemizi sağladı. Festivalin son günü benim için ayrıca unutulmazdı. Bütün hafta Dienz'le ilgilendiğimiz için doğru düz çalışma fırsatı bulamadan konsere çıktığımı çok iyi hatırlıyorum. Oldukça tedirgin çaldığım bir konserdi. Konserin ardından Maestro'dan bu tedirginliği gidermek için güzel yönlendirmeler almıştım. Dienz'i daha sonra Paris'e uğurladık. Ardından kendisiyle yaptığımız yazışmalardan birinde bugüne kadar katıldığı festivaller arasında kendisini bu kadar güzel ağırlamış hissettiği çok az an olduğunu söyledi. Bana ve Anıl Gelenler'e birer eser ithaf etmek istediğini ve bu iki eserinin peşe çalınmasını arzu ettiğini de o yazışmada bize iletti. Bana ithaf edilen eserin ismi Andin. Andin küçük ve son derece naif bir eser. Dienz eserin notasında yorum karakterini doğrudan bir müzik kutusunu çağrıştıracak biçimde tarif ediyor. Sakin, yalın ve son derece kontrollü bir ses dünyası istiyor. Festivalin sonunda yaşadığım bütün o tedirginliğin ardından bana böyle bir eser ithaf etmiş olması benim için ayrıca anlamlı. Anıl Gelenler'e ithaf ettiği eser ise Ata Bireve. Portekizce'de yakında görüşmek üzere anlamına geliyor. Anıl'ın anlatımıyla bu başlık aynı yazışmalarda Dienz'in bizi bir sonraki festivaline Portekiz'e davet etmesinin de küçük bir yansıması. Bu iki eser o günden beri bizim için birbirinden ayrılmayan bir çift haline geldi. Anıl'la gerçekleştirdiğimiz konserlerde iki eseri peş peşe seslendirmeye ve hikayesini dinleyicilerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü yayında da Dienz'in istediği gibi onları yeniden arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Andin, gitarist Emre Ünlenen, ardından Ata Bireve, gitarist Anıl Gelenler.

Borusan Klasik'te gitar ustaları devam ediyor. Roland Diens'i andığımız programımızda az önce kendisinin Andin ve Atebireva adlı eserlerini dinledik. Analı Gelenler Bilkent konserindeki solo programını dün, bugün ve yarın başlığıyla hazırlamıştı. Diens'in özellikle biyografilerinde sıkça karşılaştığımız bu düşünceyi, onu besleyen müzikler, Diens'in kendi müziği ve daha sonra onun dünyasından etkilenerek üretilen yeni eserler üzerinden ele aldı. Bugünkü yayında bu programdan da 3 eser dinleyeceğiz. İlk eser Île de Ré. Anıl'ın anlatımıyla Île de Ré, Fransa'nın Atlantik kıyısında La Rochelle yakınlarında bulunan bir ada. Claude de Nougaro 1976 yılında bu ada üzerine aynı adı taşıyan bir şanson yazıyor. Diens de daha sonra bu şarkıyı solo gitara düzenleyerek Chanson Française albümüyle klasik gitar repertuarına kazandırıyor. Ardından Ozan Sarıtepe'nin Hommage à Roland Diens adlı eserini dinleyeceğiz. Eser iki bölümden oluşuyor. En route ve Diens en Anatolie. Sarıtepe eseri şu düşünceden yola çıkarak oluşturmuş. Roland Diens Anadolu'ya gelse, bu coğrafyanın müziklerini dinlese ve onları kendi özgün dünyasında yeniden kurgulasaydı nasıl bir eser ortaya çıkardı? Diens'in farklı kültürleri ve müzik türlerini aynı dil içinde buluşturma yaklaşımı burada Anadolu'nun sesleri ve motifleriyle karşılaşıyor. Bu üçlünün son eseri ise Tango en Sky olacak. Sky, Fransızca'da suni anlamına gelir. Diens başlıkta da tangonun gösterişli ve teatral dünyasıyla küçük bir oyun kuruyor. Eser 1970'li yıllardaki konser doğaçlamalarından doğmuş ve 1985'te yayınlanmış. Ritmik keskinliği, beklenmedik duruşları ve sahne enerjisiyle bugün Diens'in en çok tanınan eserlerinden biridir. Şimdi Anıl Gelenleri dinliyoruz. Roland Diens'in düzenlemesiyle Île de Ré, Ozan Sarıtepe'nin Hommage à Roland Diens adlı eseri... çok tanınan eserlerinden biridir. Şimdi Anıl Gelenleri dinliyoruz. Roland Diens'in düzenlemesiyle Île de Ré, Ozan Sarıtepe'nin Hommage à Roland Diens adlı eseri ve Tango en Sky.

9. bölümünde Roland Jensen anmaya devam ediyor. Şimdi Bilkent'te gerçekleştirdiğimiz konserin 3. bölümüne, gitar kumpanyasına geçiyoruz. Öncelikle size gitar kumpanyasını tanıtmak isterim. Zira bundan sonra bolca duyacağınız çok özel bir topluluk olacak. Gitar kumpanyası 2025 yılında farklı kurumlardan gitaristleri ortak projelerde buluşturmak amacıyla kuruldu. Sanat yönetmenliğini üstlendiğim toplulukta genç gitaristler, lisansüstü öğrenciler ve profesyonel müzisyenler aynı çalışma ortamını ve aynı sahneyi paylaşabiliyorlar. Gitar eğitimi büyük ölçüde bireysel çalışmalar üzerine kuruludur. Toplulukta ise müzisyenlerin dikkati kendi partilerinden bütün müzikal dokuya doğru genişliyor. Melodinin kimde olduğunu, eşliğin hangi yoğunlukta kurulacağını genç gitaristler, lisansüstü öğrenciler ve profesyonel müzisyenler aynı çalışma ortamını ve aynı sahneyi paylaşabiliyorlar. Gitar eğitimi büyük ölçüde bireysel çalışmalar üzerine kuruludur. Toplulukta ise müzisyenlerin dikkati kendi partilerinden bütün müzikal dokuya doğru genişliyor. Melodinin kimde olduğunu, eşliğin hangi yoğunlukta kurulacağını, ve ben Emre Ünlenen. Şimdi sırasıyla dinleyelim. Önce Oturuyor Magico, ardından Hamsa'dan Première Nouvelle, Balade en Forêt, Sol Lassitude ve La Pampasa.

0: Değerli müzikseverler, Özberk Miraç Sarıgül yönetimindeki Gitar Kumpanyası'nı dinledik. Bugün Gitarın Ustalarının 59. bölümünde Roland Dienz'i, aramızdan ayrılışının 10. yılında, 16 Temmuz 2026'da Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz Dienz'e saygı konserinin canlı kayıtlarıyla andık. Program boyunca Dienz'in müziğinin farklı dönemlerine ve farklı ilişkilerine dokunduk. Albanera'dan El Ultime Recuerdo'ya uzanan kendi eserlerini, 2013'te Anıl Gelenlere ve bana ithaf ettiği Andin ve Atebrevi'yi, Fransız şanson geleneğiyle ilişkisini, Ozan Sarıtepe'nin ona yazdığı Hommage à Roland Dienz'i ve gitar toplulukları için oluşturduğu repertuvardan örneklerini dinledik. Programın başında Scordatura'dan bahsetmiştim. Bu kavram benim Dienz'in müziğiyle kurduğum ilişkiyi de çok iyi tarif ediyor. Onun eserlerine her yeniden döndüğümde gitarın içinde başka bir renk, başka bir rezonans ve başka bir ifade olanağıyla karşılaşıyorum. Benim için Roland Dienz'i anmak, eserlerini çalışmaya, seslendirmeye, araştırmaya ve genç gitaristlerle paylaşmaya devam etmek anlamına geliyor. Bu akşam Bilkent konserinin kayıtlarını sizle paylaşırken de hissettiğim şey tam da buydu. Bu konseri birlikte gerçekleştirdiğimiz Anıl Gelenlere, şefimiz Özberk Miraç Sarıgül'e ve gitar kumpanyasının tüm üyelerine, 18. Türkiye Gitar Buluşması'nın sanat yönetmeni değerli hocamız Kaan Kora'da ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Emre Ünlenen. Programla ilgili tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi ve sosyal medya hesaplarım üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

Dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Suna Kan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Suna Kan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Suna Kan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Suna Kan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Suna Kan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Suna Kan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta sizleri yine repertuarın çok değerli eserlerinden olmasına rağmen sezon programlarında pek sık dinleme ihtimalinizin olmayacağı violonsel eserlerinden seçkilerle buluşturacağım. Aslında programım tamamen violonsel odaklı değil biliyorsunuz. Ancak sizlere elimden geldiğince kendi enstrümanımın repertuarını da daha iyi tanıtabilmeyi arzu ettiğim için ara ara bu konsepte devam ediyorum. Müthiş sanatçılardan ikonik kayıtlar dinleyeceğimiz bu bölümümüzün ilk eseri Alman besteci Richard Strauss'a ait. Bestecinin violonsel repertuarına kattığı, hatta benim de ilk olarak Paris Konservatuarı'ndaki eğitim yıllarımda keşfedip mezuniyetimde seslendirdiğim müthiş sonatının birinci ve ikinci bölümlerini eşsiz tekniği ve yorumuyla Alman çellist Maximilian Hornung ve piyanist partneri Paul Rivinius'tan dinliyoruz.

sırada biz cellistlerin bile adını neredeyse hiç duymadığımız ancak repertuara birçok eser kazandırmış olan Fransız besteci Léon Böhlmann'ın violonsel ve piyano için sonatı var. Eserin Türkiye premieri 2021 yılında kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin ilk yılında müthiş cellist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig tarafından yapıldı. Ben de eseri orada duyduğumdan beri kendi konserve repertuarıma katarak çok kez seslendirdim. Üç bölümlü bu harika sonatın tamamını efsanevi cellist Andre Navarra ve piyanist partneri Annie Darko'dan dinledim.

Eserler uzun olunca programın sonu da çabuk geliyor maalesef. Yavaş yavaş programı sonlandırırken sırada bir İngiliz bestecinin eserini dinleteceğim size. Programlarda iddia ediyorum hiç denk gelmemişsinizdir muhtemelen. Benim de uzun süredir seslendirmek istediğim Frank Bridge'in iki bölümden oluşan Eşsiz Sonatı'nın birinci bölümünü yıllar önce Masterclass'ına katılma şansını elde ettiğim müthiş Amerikalı cellist Stephen Doane ve piyanist partneri Barry Snyder'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Bu bir sonat değil ancak bonus track şeklinde kısa bir eser seçtim sizler için. Frank Bridge'in violonsel ve piyano için 4 kısa parçasından 2 numaralı Spring Song ile programı kapatmak istiyorum. Cello'da yine eşsiz müzikalitesiyle Stephen Doen ve piyanoda harika partneri Barry Snyder dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.celis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

dream, desire, act, or word. All is abysmal.

Above, below, the strand, the depth, on every side.